Konduktan sonra bir köprü var. Başında bir kadın var. Ağırlık var sırtında. Döner dönmez. Sabah yola koyulalım. Uyuyakaldım.